kangjari nanai shunga sidi amam basuna hakni angan basuna hakni taibang jiba pumbabu sembiriba shauda bana hakni kurumjari tolabina.